Avstran'a diyarıya bu hemi bir kuzava ku penşembe gelecara penşem ya da hevjini genç pektinin ha şeyanet varın. Diyarıya bu hemi bir kuzava ve hefti. Hivyoyu çende dile hemi yavit.

Ah baba, ki dedemi baş ve inet, o cavetmen jirundi kazı haket. Ki de hiviyamı ceh inet, o dece xavaş şirin hiş yargıdım babo.